Yürümekten yola çıkıyorum. Yani sadece öylece yürümek. Kişinin tamamen kendinde olduğu bir durum. Ayaklarıyla, tüm vücuduyla ve tüm ruh haliyle.

akşamları beş kade. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım. Aman ey, aman ey. Sokaklarda aylak aylak gezerim.

0: Sömer derler benim adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Sabahları bir kadeh.
1: Radio. Freie Radios Berlin Brandenburg.
2: You are listening to Clap to Collab on collaboradio.org.